0: Abi şükür sana. Diye üzerine uyuyorsun da böyle bir koyu saat.
1: Ben de